Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyor.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Görmesin nazar.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Mekanlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüne ilişkin, Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık dedi. Bayraktar Kızıl Elma havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu. İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini ÖH'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle Uni FM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Uni FM'de.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Gözlüğün silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı niteliğim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdun.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyor

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Dinleyin anlatacaklarımı. Bu elimde görmüş olduğunuz anahtar size unutulmayacak bir tatilin kapısını açacak olan anahtar.
1: Kafa. Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri tatil. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençler hayatları boyunca unutamayacakları bir plan yaparak en sevdikleri okul arkadaşlarıyla tatile çıkarlar. Gittikleri evde tatilin başında doyasıya eğlenseler de kısa süre sonra onları bekleyen tehlikeden habersizdirler. Bu evde yıllar önce bir aile vahşice katledilmiş, o korkunç olaydan yalnızca küçük bir erkek çocuk sağ kurtulmuş ve tanık olduğu dehşetle evden kaçmayı başarmıştır. Gençler keyifli bir tatil hayal ederken aslında karşılarında nasıl bir psikopat olduğunu henüz bilmemektedirler. Ölümle yüz yüze gelen gençler bu ölüm kalım savaşından sağ çıkmayı başarabilecek midir?
2: Özür dilerim, ben ölmek istemiyorum, kusura bakmayın. Gitmeliydik oradan, belliydi başımıza bir şey gelecek. Bunu bize niye yapıyorsun?
1: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ömür Çalışkan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Ömer Kılıç, Aslı Balcı ve Cem Bayrügil var. İyi seyirler. Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
1: 5 numara.
2: Yaralarımı sardım da.
0: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
1: 4 numara.
2: Yalancı şahidim bir ay benim.
0: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
0: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: kördüm.
1: Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manav'ı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manav'ı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manav'ı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.

0: bana ne fayda.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Köyler arası futbol turnuvasının finali Bayburt'ta. İstanbul'da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen 22. Bayburt Köyleri Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk heyecanı bu yıl Bayburt'ta yaşanacak. Haftalar süren grup ve eleme müsabakalarının ardından finale yükselen Sancaktepe Köyü Spor Kulübü ile Ağören Futbol Kulübü, kupa için Bayburt Genç Osman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bayburt'ta %70 hibeli sera başvuruları başladı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen %70 hibeli sera projesi için başvuru süreci başladı. Proje kapsamında üreticilere yönelik 20 adet, her biri 240 metrekare büyüklüğünde sera kurulumu gerçekleştirilecek. Projede sera kurulum maliyetinin %70'i hibe, %30'u ise üretici katkısıyla karşılanacak. Hasan Aktaş kitaplarını karavanla okurlarla buluşturuyor. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Aktaş, akademik çalışmalarının yanı sıra kitabı adadığı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Akademik kariyeri boyunca 66 kitap ve 100'ün üzerinde makaleye imza atan Aktaş, yaz tatili dönemini kütüphaneye dönüştürdüğü karavanıyla illeri ve ilçeleri gezerek değerlendiriyor. Bilginin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğine inanan Aktaş, Bayburt genelinde ve farklı bölgelerde vatandaşlarla bir araya gelerek eserlerini doğrudan okuyucuya ulaştırıyor. Bayburt Spor iki önemli ismi kadrosuna kattı. Bayburt Spor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında iki önemli transfere imza attı. Sarı siyahlı ekip, bölgesel amatör ligin tecrübeli golcülerinden Muhammed Ali Aydın'la genç kaleci Oğuzhan Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki futbolcuyla da anlaşmaya varıldığı belirtilerek, transferlerin Bayburt Spor camiasına ve futbolculara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Giresun'un Doğankent ilçesinden Bayburt'un Aydıntepe ilçesine atanan Kaymakam Deniz Yıldırım, ilçeye gelerek görevine başladı. Yeni görev yeri olan Aydıntepe'ye ulaşan Yıldırım için hükümet konağı önünde karşılama programı düzenlendi. Karşılamanın ardından makamına geçen Yıldırım, ilçede görev yapan daire amirleriyle ilk tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Aydıntepe Hükümet Konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, Kaymakam Deniz Yıldırım, tanışma toplantısında ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
6: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temiğinde haftanın ikinci iş gününde pazartesinin kardeşi Salı'day. Hala hafta boşu sendromunu yaşıyoruz. Ancak en güzel şarkılarla bugünü de birlikte değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız ben. Balamir Yıldız Instagram adresimden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım hemen. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz başladı efendim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Meta Instagram için geliştirdiği yeni yapay zeka modelini sunmuştu. Kullanıcıların otomatik olarak sisteme dahil edilmesine yönelik tepkilerin ardından yayından kaldırıldı. Şimdi ben de her gün böyle girip özelliklerden, ayarlardan hemen bunları kapatmaya çalışıyordum. Bir türlü o menüyü göremiyordum güncellemiş olmama rağmen uygulamayı. Ancak mesela dün baktım otomatik olarak kapalıydı. Yani otomatik olarak açık sunuluyordu. Şimdi bu otomatik olarak kapalı geldi. Muhsin Eç yapay zeka modelini tanıtmıştı Meta. Kullanıcıların sosyal medya sayfaları için yapay zeka destekli fotoğraflar üretmesini sağlayan bir yaratıcı ortak olarak duyurmuştu. Ancak tüm kullanıcıların bu yeni özelliğe otomatik olarak dahil edilmesi gizlilik ve telif hakkı endişelerini tabii ki beraberinde getirerek geniş çaplı eleştirilere yol açmıştı. Meta yaptığı açıklamada amacımız yararlı bir yaratıcı araç sunmak ve insanlara kamuya açık içeriklerinin bu şekilde referans alınıp alınamayacağı konusunda kontrol hakkı vermekti ifadelerini kullandı. Yani sizin hesabınız açıksa bir başkası herhangi bir yapay zeka modellemesinde sizin fotoğrafınızı, sizin çekmiş olduğunuz yerin işte yeri background olarak, arka plan olarak kullanması gibi seçenekler vardı. Bu artık mümkün değil. Bu özelliğin beklentiyi karşılamadığına yönelik geri bildirimleri almış Meta ve bu nedenle de araç artık kullanılmıyor şeklinde de açıklamasını sürdürmüş. Doğru da bir açıklama olmuş. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: sorsalar bana neden pişmansın diye.
1: Efendim, dünyanın en sağlıklı ekmeği belli olmuş. Tam tahıllı mı yoksa kepek mi diye sorayım ben baştan. Sabah kahvaltılarımızın, akşam yemeklerimizin vazgeçilmezi olan ekmek kültürümüzde çok önemli, biliyorsunuz. Yıllardır sağlıklı diye tükettiğimiz o ekmek aslında göründüğü kadar da masum olmayabilirmiş. Uzmanların yaptığı son araştırmalar ekmek reyonlarındaki büyük bir yanılgıyı da gözler önüne seriyor. Evet, soframızdaki gizli tehlikenin farkında mıyız? Kilo vermek ya da sağlıklı yaşamak isteyenlerin ilk vazgeçtiği gıda ekmek, biliyorsunuz. Aslında tamamen hayatımızdan çıkmalı mı? Rengi koyu olan her ekmek gerçekten göründüğü kadar faydalı mı? Bilim insanları kepekli ve tam tahıllı ekmek arasındaki savaşa son noktayı koymuşlar efendim. Ekmek seçerken çoğumuzun düştüğü en büyük hata, koyu renkli ekmeklerin otomatik olarak sağlıklı olduğunu düşünmek. Oysa rafine undan yapılan beyaz ekmekler lif bakımından oldukça zayıfken, gerçek sağlık tahılın özünde gizli efendim. Uzmanlar ekmeğin renginde değil, tahılın kepek ve ruşen bölümlerini koruyup korumadığına bakılması gerektiği konusunda uyarıyorlar efendim. Yani her kepekli yazan ekmek en sağlıklı seçenek anlamına gelmiyor. Kepek tahılın sadece lifli dış tabakasındayken, tam tahıl bitkinin tüm besleyici unsurlarını bir arada sunuyor. Bu yüzden paketlerin üzerinde yalnızca kepekli ifadesini aramak yerine içerik listesinde %100 tam buğday, tam çavdar unu ya da tam tahıllı un ibarelerinin ilk sıralarda yer almasına dikkat etmemiz gerekiyormuş efendim, uzmanlar uyarıyor. Bu arada uzmanlara göre turnayı gözünden vurmak isteyenlerin tercihi tam tahıllı unla hazırlanmış yüksek lifli ve katkı maddesi içermeyen gerçek ekşi mayalı ekmekler olmalı dediğini de hemen hatırlatayım. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam edeceğiz, müzik diyoruz şimdi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Efendim ligler bitse de futbolun heyecanı, sohbeti bitmiyor. Bir yandan bizim çocukların erken veda ettiği Dünya Kupası heyecanı tam gaz sürüyor. Diğer yandan transfer haberleri her gün manşetleri süslüyor. Filenin sultanlarının başarıları zaten hepimizi onurlandırıyor. Malum bizde transfer sorunlu bir alan. Genellikle ederinden fazla ödüyoruz. Oyuncu kendisinden beklenen katkıyı sağlamazsa da üstüne para verip yolluyoruz. Evet, daha doğrusu yolluyorduk. Göztepe kendi adına bu kısır döngüyü kırmış durumda bu arada. Son olarak Gambiyalı stoper Noah ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe vitrine çıkarıp geçen sezon başında rekor bedelle sattığı yabancı oyunculardan para kazanmaya devam ediyor. İzmir'in başarılı ekibi Fransız takımından 3,2 milyon euroya sattı. Emerson'un Premier League takımı Town'a gitmesiyle 5,6 milyon euro daha almaya hak kazandı. Ayrıca 20+5 milyon euro gibi ciddi bir bedelle Leipzig'e gönderdiği Romolo'dan da Alman ekibinin direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi sonucunda 500 bin euro bonus geldi. Göztepe'nin bu başarısının başta 4 büyükler olmak üzere tüm takımlarımıza örnek olmasını, futbolun sadece para harcanan bir spor değil, gelir elde edilen bir iş modeli olabileceğini de herkesin görmesini diliyorum. Evet, devam edeceğiz birazdan.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz harika bir salı gününde devam ediyor. Birkaç yıl önce yine programımda konuşmuştum. Bitmiş Aşklar Müzesi bulunduğunu anlatan bir söylemim olmuştu. Hepimiz eski sevgililerimizden kalan bazı eşyaları bir yerlerde saklıyoruz değil mi? Ya da saklamayız ama bir kutunun içinde, bir sandığın dibinde unutulmuş bir şekilde dururlar öylece. Bir fotoğraf, bir mektup, bir günlük zamanında alınmış hediyeler, ne bileyim küçük biblolar. Şu sıralar taşınma telaşı içinde olan bir arkadaşım var. Birkaç gün önce kişisel eşyalarını toplarken çok eskilerden kalma bazı fotoğraflara rastladık. Ardından lise yıllarından kalma bir günlüğe rastladık. Kişisel Bitmiş Aşklar Müzesi'nin parçalarıydı yani hepsi. Yıllarca

köşede durmuştu, hiçbirini açıp bakmamış. Peki atmalı mıydı? Artık müzenin tüm objelerini hayatından çıkarmalı mıydı? Evet, siz olsanız ne yapardınız? Yani bu objeler yalnızca eşya olarak tanımlanmaz galiba. Bir zamanlar yaşadığınız hayatın sessiz tanıkları, değil mi? Peki hayatınızdaki kişi bunların hepsini atmanızı istiyorum derse ne cevap vermelisiniz? Evet, ilk tepkimiz genellikle savunmaya geçmek olur, değil mi? Onlar benim geçmişim ya da sandığım gibi bir anlamı yok, hatıra olarak saklıyorum diyebiliriz, öyle değil mi? Aslında gerçeği de söylüyoruzdur ama bir an durup diğer taraftan bakmayı da denemek, empati yapmak gerekir. Çünkü o objeleri gören kişi bizim baktığımız yere bakamaz. Biz geçmişimizi görürüz. Oysa kendisini bizim geçmişimizle kıyaslar. Biz eski bir fotoğraf görürüz ama o hala hayatımızda yer kaplayan birini görür. Ya da biz kendimizi de anlattığımız bir günlüğü okuruz. Oysa henüz kapanmamış bir hikayenin satırlarını. O yüzden galiba yok etmek hayatımızdaki insana saygı için çok daha önemli gibi geliyor bana. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

yolcunun spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim az önce ilişkilerden bahsediyordum. Şu geçmişe dair işte mektup, fotoğraf, sandığın altında kalmış ya da unutmuş olduğumuz herhangi bir geçmişe dair olay ya da anı, hatıra ismine ne derseniz durmalı mı durmamalı mı? Hayatınızda biri varsa ve bununla karşı karşıya kalırsa biraz empati yaptığımızda o bizim gibi düşünmeyecek dedik. Farklı anlamlar çıkarılabilir. Aslında sorun çoğu zaman müzemizdeki objenin kendisi değil, o objeye yüklediğimiz anlam. Yani objelerin durduğu o kutu hiç açılmıyorsa, yalnızca hayat hikayemizin bir parçası olarak duruyorsa belki gerçekten bir müzeden söz edebiliriz. Ama kutu her yeni ilişkimizdeki tartışmadan sonra açılıyor. Eski sevgilinin mesajları yeniden okunuyor. Acaba şimdi ne yapıyordur diye sosyal medya hesaplarına bakılıyorsa o zaman orası artık müze değil, değil mi? Eski sevgilinin hala yaşadığı ikinci bir ev. Ve hiçbir yeni ilişki içinde eski bir kiracının oturduğu eve yerleşmek istemez, değil mi? Peki çözüm ne olmalı? Her yeni ilişkiye başlarken bütün geçmişimizi çöpe mi atalım? Bana göre bu sorunun yanıtı hayır olmalı. İnsan geçmişini silerek değil, onunla barışarak olgunlaşır. Eski bir fotoğrafı atınca yaşadıklarımız yok olmuyor mesela. Bir günlüğün sayfalarını yırtınca acılar da sevinçler de hafızadan silinmiyor. Anıların adresi kutular değil, zihnimizdir, unutmayın. Ama ben buyum, hiçbir şeye dokunamazsın diyerek karşımızdaki insanın duygularını da yok saymak da ilişkinin temelinde küçük çatlaklar bırakır. Peki müzede neyi koruyoruz? Ona da birazdan bakacağız ama önce müzik, sonra buradayız.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
6: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Çirkin Çolaylar olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, ilişkilerimize bakıyorduk, geçmişteki ilişkilere bakıyorduk, müzeye bakıyorduk tabii. Müzede neyi koruyoruz? Bundan bahsedeceğimi söylemiştim. Az önce bir virgül koydum. Evet, cevaplanması gereken soru tam olarak da bu galiba. Biz kişisel müzemizde anıları mı koruyoruz yoksa umudumuzu mu? Evet, bazen insanlar eşyaları değil, ihtimalleri saklıyor değil mi? Belki bir gün tekrar karşılaşırız, belki yeniden başlarız. Hayatımızdaki yeni kişinin asıl rahatsız olduğu şey de galiba bu. Bilirsiniz, her müzenin bir küratörü vardır. Objeleri düzenleyip bir tema altında bir araya getiren kişi. O zaman kişisel müzemizin küratörü de biz olmalıyız. Hangi objenin gerçekten hayat hikayemizin bir parçası olduğuna, hangisininse artık sadece yük taşıdığına dürüstçe karar vermeliyiz. Geçmişi anlatan objelerle geçmişi yaşatan objeler bir arada bulunmamalı. Yeni başlayan bir ilişkim eski ilişkiyle yarışmak zorunda kalmamalı. Çünkü hiç kimse kendisinden önce yaşanmış bir aşkın gölgesinde sevilmek istemez değil mi? Evet, belki de kişisel müzemizin koleksiyonunu küçültmemizin zamanı gelmiştir. Bu geçmişe ihanet değil, hayatın olağan akışı bence. Müzenizin ömrü bir sonraki ilişkiye kadar olmayacak kuşkusuz ama her müzenin yeniden düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bazı objeler o müzeye sessizce veda etmeli. Yeni biri hayatınıza girdiğinde geçmişle ilgili tüm bağlarınızı kopardığınız bir hayat sunamazsınız ona değil mi? Bu zaten dürüst bir davranış olmaz ama sevgiliniz de kendini bir süre sonra o müzenin eşyaları arasında yer alacak bir obje gibi hissetmemeli. Evet efendim, devam ediyoruz. Müzik diyoruz, az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

sözlerim. Efendim, kötü gün dostumu, gondol kankası mı? Geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim bu konudan. Esra Ruşan'ın programına konuk olan Gupse Ozay, sosyalleşme ve arkadaşlıkla ilgili ilginç şeyler söyledi. İstemeden de olsa herkesin derdini dinleyen biriymiş ve bu durum kendisini duygusal olarak yoruyormuş. Uzun uzun dertleşilen buluşmalardansa birlikte eğlenebilecekleri aktiviteleri tercih ediyormuş. Seninle bütün gün Luna Park'a gidebilirim, gondola binebiliriz, resim yapabiliriz ama oturup saatlerce dert konuşmak bana iyi gelmiyor diyor. İyi, güzel de buna iyi gün dostluğu denir değil mi? Bütün gün dert dinlemekle devamlı gondola binmek arasında daha makul bir yer yok mu yani? Arkadaşı olsam, hele bir de bu sorunumu açmış olsam, çok bozulurdum ben mesela. Küsermişim. Küserim değil mi? Evet, ben de bütün gün gondola binenle gezemem mesela. Yani hani biz buna arkadaşlık diyoruz ya, paylaşımlara, kötü günleri, anılarımızı, kötü anılarımızı ya da başımıza gelen herhangi bir kötü olayı paylaşmaya arkadaşlık, dostluk diyoruz ya. Yani her gün gondola binen biriyle de arkadaşlık yapılmaz herhalde. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Son yıllarda modern yaşamda en çok yaşadığımız durumlardan bir tanesi stres. Evet, stresle baş etmenin yolları tabii ki var. Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da onunla daha sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün. Bazı temel önerilerim var. Mesela bir düzen kurmak, uyku ve beslenme düzeni. Evet, stres eşiğini belirleyen önemli faktörlerdir. Beden dinlenmeden zihin de dirençli olamaz. Güne zor işlerle başlamak. Evet, zorlayıcı görevleri günün başına alarak hem ertelemeyi azaltacaksınız hem de başarı hissini arttıracaksınız. Hedeflerinizi öncelendirmek de önemli. Ertelemeyi anlamak. Evet, ertelemek çoğu zaman tembellik değil, başlamaya cesaret edememek anlamına gelir bu arada. Bu farkındalık süreci de dönüştürür. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve zaman analizi yapmak, sorumlulukları paylaşmak yine stresi yenmemizin önemli noktalarından sadece birkaç tanesi. Stresten daha fazla etkilenmeye yatkın kişilik özellikleri var. Mesela mükemmelliyetçilik, aşırı kaygı hali, yeniliğe kapalı olmak, kaçınma davranışı, işte eleştiriye tahammülsüzlük, içine kapanıklık, açık iletişim kurabilme, yardım istemekte zorlanmama ve değişime açık olma. Evet, stresten daha fazla etkilenmeye yatkın kişilik özellikleri de bunlar. Duyduk duymadık demeyin. Stres arkadaşlar bütün hastalıkların anası. O yüzden stresi ne kadar hayatımızda azaltırsak o kadar sağlıklı bir yaşam ileriki yaşamımızda da bizi bekliyor.

Aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir koruma sağladığını belirtiyor. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle de sağlıklı bir bağırsak yapısına katkı sağladığını da vurguluyor. Karatay'a göre soğanı kavurarak tüketmek yalnızca besin değerini düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda içerdiği şekerin karamelize olması sonucu vücutta insülin direncine de olumsuz etki edebiliyormuş. Tabi bu durumsa özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci yüksek bireyler için ekstra bir risk oluşturuyor. Yani özellikle yemeklerin başlangıcında uzun uzun kavrulan soğanın yemeğin sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini öğrenmiş olduk Canan Karatay'dan. Alternatif olarak soğanın sonradan çiğ olarak yemeğe eklenmesini veya yan ürün olarak çiğ salatalarda kullanılmasını da önermiş. Duyduk duymadık demeyin.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birçok kişi sabahları yorgun kalkıyor değil mi? Hepimiz hatta hemen hemen işe giderken içinden söyleniyor ve hafta sonunu hayal ederek günlerini geçiriyor. Oysa iş yükü değil, aslında taşınması zor olan şey çoğu zaman görünmeyen bir yük. Stres. Evet, iş hayatı sadece mesleki becerilerin değil psikolojik dayanıklılığın da sınandığı bir alana dönüştü artık son yıllarda. İnsanlar artık sadece iş bitirmiyor. Duygularını bastırıyor, beklentilerini karşılamaya çalışıyor ve çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyor. Uzmanlar bir açıklama yapmış, hepimizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum ben. Şimdi bir kere stres için her zaman kötü değil diyorlar ama sürekli olursa evet o zaman bir tehlike var. O zaman yıkıcı diyorlar. Sinsi bir etki bence stres. Şimdi devamlı yoğun strese maruz kalan bireylerde sıklıkla şu sonuçlar görülebilirmiş. İşte tükenmişlik sendromu, kendini yetersiz hissetme, işleri erteleme ve verim düşüşü, iş yerine gitmek istememe, sosyal ilişkilerde bozulma gibi sonuçlar görülüyormuş. Stresle baş etmenin bazı etkili yolları var. Onlardan bahsedeceğim birazdan.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balamir Yıldız ben. Yarın harika bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde yeniden buluşmak üzere. Tüm enerjimizle ve en güzel şarkılarla burada olacağız. Kulağınız radyonuzda olmaya devam etsin. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim gururumuzda. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz. Teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.

0: Cinevisión.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Minyonlar ve Canavarlar. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiklerini, birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini, sonra her şeyi nasıl berbat ettiklerini ve dünyaya canavarlar salarak kaosa sürüklediklerini anlatan gürültülü ve eğlence dolu bir serüven. Ama her büyük felaketin ardından bir kahramanlık gelir. Minyonlar, gezegeni kurtarmak için yeniden bir araya gelir ve bu kez hem kendi hatalarıyla hem de dünyayı tehdit eden karanlıkla yüzleşirler.
3: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
4: Eureka! Gloria, Alleluia! Like a movie! Un movie de minions, con monstras!
2: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Pierre Coffin ve Patrick Delegue yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pierre Coffin, Christoph Waltz ve Terry Parker var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: deniz fotojenik.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Köyler arası futbol turnuvasının finali Bayburt'ta. İstanbul'da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen 22. Bayburt Köyleri Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk heyecanı bu yıl Bayburt'ta yaşanacak. Haftalar süren grup ve eleme müsabakalarının ardından finale yükselen Sancaktepe Köyü Spor Kulübü ile Ağören Futbol Kulübü, kupa için Bayburt Genç Osman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bayburt'ta %70 hibeli sera başvuruları başladı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen %70 hibeli sera projesi için başvuru süreci başladı. Proje kapsamında üreticilere yönelik 20 adet, her biri 240 metrekare büyüklüğünde sera kurulumu gerçekleştirilecek. Projede sera kurulum maliyetinin %70'i hibe, %30'u ise üretici katkısıyla karşılanacak. Hasan Aktaş kitaplarını karavanla okurlarla buluşturuyor. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Aktaş, akademik çalışmalarının yanı sıra kitabı adadığı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Akademik kariyeri boyunca 66 kitap ve 100'ün üzerinde makaleye imza atan Aktaş, yaz tatili dönemini kütüphaneye dönüştürdüğü karavanıyla illeri ve ilçeleri gezerek değerlendiriyor. Bilginin toplumun her kesimine ulaşması gerektiğine inanan Aktaş, Bayburt genelinde ve farklı bölgelerde vatandaşlarla bir araya gelerek eserlerini doğrudan okuyucuya ulaştırıyor. Bayburt Spor iki önemli ismi kadrosuna kattı. Bayburt Spor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında iki önemli transfere imza attı. Sarı siyahlı ekip, bölgesel amatör ligin tecrübeli golcülerinden

0: transferinden Muhammed Ali Aydın'la genç kaleci Oğuzhan Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada her iki futbolcuyla da anlaşmaya varıldığı belirtilerek transferlerin Bayburt Spor camiasına ve futbolculara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Giresun'un Doğankent ilçesinden Bayburt'un Aydıntepe ilçesine atanan Kaymakam Deniz Yıldırım, ilçeye gelerek görevine başladı. Yeni görev yeri olan Aydıntepe'ye ulaşan Yıldırım için hükümet konağı önünde karşılama programı düzenlendi. Karşılamanın ardından makamına geçen Yıldırım, ilçede görev yapan daire amirleriyle ilk tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Aydıntepe Hükümet Konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, Kaymakam Deniz Yıldırım, tanışma toplantısında ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı. Yaşama açılan.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele konusunda asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından

0: Türkiye genelinde 100 program düzenleyecek. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma ise 12 Ekim'e ertelendi. Çocukların ağır suçlara karışmasını önlemeyi amaçlayan yeni kanun teklifi, ceza miktarlarından infaz sistemine, bıçak satışından dijital denetime kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların arttırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Çingene kızı Mozaik'in 1965'te ABD'ye kaçırılan 13. parçası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi. Çingene kızı Mozaik'in 13. panelinin teslimine ilişkin Zeugma Mozaik Müzesi'nde tören düzenlendi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'ların en keyifli şarkılarıyla Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün bir 90'lar klasiğiyle başladık aslında programa. Çelik Hercai sonrasında bir arabesk klasiğiyle devam edeceğiz. Yıllarca İbrahim Tatlıses'ten dinledik bu şarkıyı. Son olarak Emre Aydın yorumladı. Yalnızım dostlarım. Söz Tahir Peker, müzikse Burhan Bayar'a ait. Hoş geldiniz.

Romer Hatemo ve Canını Okuyacağım, sonrasında Ferdi Özbeğen'le devam edeceğiz. Bu zamana kadar birçok kişinin yorumladığı şarkılardan bir tanesi Tülay Özer mesela, benim ilk aklıma gelen. Ata Demirer de çok başarılı bir şekilde söylemişti ama bu şarkının ilk melodilerini duyduğunuz andan itibaren kulağınıza bir Ferdi Özbeğen sesi gelir ister istemez. Işıklar içinde nurlarla uyusun.

0: yıllardan anılar.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.
2: Kafes PlayStation reklamları sunar.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
6: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Kafes PlayStation reklam.

Bey'in 90'lardaki en popüler şarkılarından bir tanesi. Sadece şarkı değil aslında, klip de çok eğlenceliydi. Bütün Kızlar Güzel sonrasında sözü bir kez daha Çelik'e bırakacağız. En sevdiğim olur musun şimdi bizimle?

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda.

0: versiyonu değil, akustik versiyonunu çalıyorum size. Normalde özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda yayınlanan ilk albümlerin hep ilk versiyonlarını tercih ederiz ama Yaşar'ın böyle bir akustik başarısı var. Yapacak bir şey yok. Funda Arar'la devam edeceğiz. Funda Arar'ın Buram Buram 70'li yıllar kokan 4. albümündeyiz. Bundan önceki albüm Alagül'e göre şarkıların altyapısının bir hayli farklı olduğunu düşünüyoruz. Çok da sevdiğim albümler bir tanesidir. Haberin Var mı? Roman. Çok özellikle roman şarkısı favorim. Ama bugün sizlere Sevda Yanığı'nı çalmak istiyorum.
1: Yaşlandın, yüzüme hüzün vurdun. Ah hala çocuk olabilir.

0: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sayın Anadolu ve şarkılarım sana doğru. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yine 90'larda popüler isimlerden bir tanesi Ayşegül Aldınç, Yalnızsın diyecek. Şarkının sözleri Mustafa Sandal'a ait.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan. Bu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli

0: soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı son. Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Retro devam ediyor.

Barış Manço'nun 1985'te çıkan 24 Ayar albümünün A1 şarkısı. Yüreğimdeki Barış Şarkılar albümünde Hülya Avşar da söyledi bu şarkıyı. Ve son olarak Emre Altuğ'dan dinledik. Retro'nun maalesef bugün de sona geldik. Kapanış şarkımız 70'lerin eğlenceli şarkılarından Aşkın Kanunu. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Kurumlar arası futbol turnuvası finalinde protesto. Bayburt'ta 1 Haziran'da başlayan 2026 yılı kurumlar arası futbol turnuvası final müsabakasında yaşanan protesto nedeniyle tamamlanamadı. Bayburt Üniversitesi ile Aras EDH-PTT takımları arasında oynanması planlanan final karşılaşmasında iki takım da santranın ardından ortak kararla sahayı terk etti. Edinilen bilgilere göre protestonun gerekçesi olarak turnuva süresince yaşandığı belirtilen organizasyon eksiklikleri gösterildi. Bayburt'tan Çanakkale'ye tarih ve milli bilinç yolculuğu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında Bayburtlu gençler tarih bilincini güçlendirmek ve milli manevi değerleri yerinde tanımak amacıyla Çanakkale'ye uğurlandı. Bayburt Gençlik Merkezi önünden hareket eden gençler, program süresince Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanlar ile şehitlikleri

0: ziyaret edecek. Gezi boyunca katılımcılara, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Cephesi hakkında rehberler tarafından bilgi verilecek. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından 81 ilde ortak operasyon. İçişleri ve Adalet Bakanlığı, FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik koordineli bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen ortak açıklamada, terör örgütünün güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik 81 ilde eş zamanlı yasal süreç işletildiği belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 968 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı bulunuyor. Bayburt'ta 15 Temmuz hazırlıkları masaya yatırıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma programlarına yönelik hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 15 Temmuz anma programlarının günün anlam ve önemine uygun şekilde planlanması, etkinliklerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve ilgili kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara. Yaralarımı
2: sardım da. 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Oltulu Aracılık. Oltulu Aracılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Aracılık. Oltulu Aracılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Aracılık.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
1: Şey, sanırım ben biraz...
0: Zaman doldu, ben kaçarım.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Moana. Moana, Pasifik adalarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Moana, açık denizlere açılmaya ve halkının yaşadığı adayı çevreleyen resifin ötesindeki dünyayı nihayet görmeye kararlıdır. Ne var ki 16 yaşındaki prensesin mensup olduğu Mutuni kabilesinden hiç kimse böyle bir maceraya atılmasına cesaret edemez. Üstelik kendisinin de resifi geçmeye çalışması yasaklanmıştır. Ancak ada halkı bir krizle karşı karşıya kalıp gıda stokları tükenmeye başlayınca Moana bir plan yapar ve sonunda tek başına yelken açar. Bu yolculukta ona son derece saf ve şapşal bir horoz olan Heli ile evcil domuzu Poa eşlik eder. Yol boyunca muazzam güçlere sahip olduğu söylenen efsanevi yarı tanrı Mio ile karşılaşır. Ne var ki kısa süre sonra anlaşılır ki Mui'nin yeteneklerine dair anlatılar doğru olsa da kendisi bizzat yarattığı bir karmaşanın da içine düşmüştür. Üstelik bu artık hem onun hem de Moana'nın birlikte çözmesi gereken bir sorundur.
1: Okyanus seni de bir amaçla seçti.
3: Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
2: Aile, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Thomas Kael yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Catherine Laga, Dava Johnson ve Rena Owen var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklam

reklam. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM.

0: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
1: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

coştu sende, sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli, coştu sende.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.